Bundan batırdım azak. Sevinçten bir gülüm. Skriven semat sebe. Тая и посвод. Не знам, кому идем.